Kırıldı baysuz gibilesin de şu ya. Epleci ve gacer kılama hani bu tecbe kavya aman. Erkletin arışı gibi güzen açıdan.